Anneciğim, şimdi başıma ayakta toplanmış. İlla söyle, illa söyle. Ne söyleyeyim ben birader, ne söyleyeyim? Bak babam bir yandan karşıya, Hikmet amcan. Söyle, de ki, güzel tutanacağız, hep beraber neşeli, hep beraber. Şarkılar oynayacağız, gezeceğiz, tozacağız, beraber yiyeceğiz. Ben yakalama, illa söyle, söyle, ne söyleyeyim ben kızcağız, sen de anla. Oğlum kızım İstanbul'a geldi geldiler. Oğlum o akşamdan oğlum İstanbul'a geldi. Ya ağlayan duruyor ya hani. Anlıyorsun değil mi? Şimdi benim burada değil mi? Ha? Babam diyor ki çok neşeli diyor. Hepimiz çok neşeli. Hepimiz çok iyi. Ne zaman gel çok neşeli. Ha, bir de şimdi veriyorum Hikmet amcamla, babamla. Şeref olacak. Çok sevgili gelinimiz, geçmiş olsun Allah'tan ve sizlere iyi ömürler hepinize ve bir neşeli günler geçirmenizi diler ve Akan'dan taraf sizler buradayken hiç endişeli olmasın kardeşim. İyi günler, selamlar.